Aşıka maşuk göründü, aklın aldı delinin. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali, Ali. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali.